0: Bişkek'te saat 11.
1: Malumat bulağı, Birinci Radyo, Efirde Can Ihtar. Birinci Radyo, ıhçam cana takma almak.

0: Kanalında. Bizde online uğunuz. UTRK Çekit KG saytında Radio UF bölümüne başbağınız. Birinci Radio. Sizden işenimdü. Malumat bulağınız.
1: Бишкекте саат 15.